Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel sollar.
1: En güzel sollar.
0: Radyo Sahil'de.

0: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde. Şimdi radyo sahilde. Radyo sahil.
1: Yok anlamadım. Farkına varmam çok zaman aldı sanki musallat.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
0: Şimdi radyo sahilde.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

çok da mutlu etti. Bildi bende yerin ah tekti, bir çocuk bende tükendi.

hala senin o gerçek yüzünü görene kadar. Hata kimin onu geç, bitti ve şimdi çok geç anladım.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden

0: Sen tükenme, beni bitir of. Ağladığın geceleri, kalbindeki acıları çekinmeden bana getir. Sen tükenme, beni bitir. Ağladığın geceleri, kalbindeki acıları çekinmeden.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerimden.
1: Ben seni çok sevdim. Belki zordur anlamam.

Reklamlar bitti. Trafizin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası bir lezzet hissi.
4: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
6: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı numara 12 Taksim 1B Ali Ağa'da. 0232 655-0-112.
7: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
8: Reklamlar bitti. Reklamlar. Sörfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil. Acı çekmekten

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.
1: Arabam! Arabam!

sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69.

0: Sus sürüşler sağlayan Niyazi Usta şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti.
1: Ardarda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
0: Şimdi radyo sahilde.

0: Reklam. Reklam.
1: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
2: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz. Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
3: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.
4: Tam 95'te.
6: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
7: Yerel gündem.
8: Mutlu günler. Bugün 25 Mayıs 2026 Pazartesi. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesi taksi, minibüs ve servis araçlarına yönelik denetimlerini arttırdı. Kent genelinde sürdürülen kontrollerde ruhsat, şoför tanıtım kartı ve yolcu güvenliğine ilişkin kurallar incelenirken ekipler bayram boyunca 7 gün 24 saat sahada olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli Zabıta Trafik Amiri Ali Ertürk, ekiplerin bayram süresince 7 gün 24 saat sahada olacağını belirterek yolcuların can ve mal güvenliği, hemşerilerimizin daha güvenli ve konforlu seyahat etmesi için denetimlerimizi arttırdık dedi. Taksilerde taksimetre kullanımı, kısa mesafe yolcu almama ve yolcu ayrımı yapılıp yapılmadığı da kontrol edilirken Ertürk en sık karşılaşan ihlalin şoför tanıtım kartı eksikliği olduğunu söyledi. Bu durumda hem araç sahibine hem de şoföre ayrı ayrı ceza işlem uygulandığını ifade eden Ertürk sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu. Ali Ağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli ve sağlıklı kurbanlıklar alabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ilçede kurulan canlı kurban satış yeri, ilçe müdürü Mazlum Selim Aksakal ve hayvan sağlığı personelleri tarafından yerinde denetlendi. Gerçekleştirilen denetimlerde satış alanına getirilen hayvanların sağlık raporları, kulak küpeleri ve pasaportları tek tek kontrol edildi. Aynı zamanda alanın hijyen koşulları ve genel düzeni incelenerek hem üreticileri hem de kurbanlık alacak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm önlemler alındı. Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için canlı kurban satış noktasındaki denetimlerin bayram sonuna kadar titizlikle devam edeceği öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kurban Bayramı süresince toplu taşım ücretlerinde %50 indirim uygulanacağını kararlaştırdı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım ücretlerinde %50 indirim uygulamasını kararlaştırdı. Meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edilen önerge doğrultusunda indirimli trafik Kurban Bayramı'nı kapsayan 27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Karar kapsamında Esot, İzulaş, İzmir Metro AŞ ve İzdeniz'e bağlı toplu ulaşım araçlarında yolcular %50 indirimli tarifeden yararlanacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Ortaklığı ile işletilen İzban'da ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Esot Genel Müdürlüğü de mezarlıklara özel otobüs seferleri düzenleyecek.
5: Hava durumu.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 27, Çiğli 29, Dikili 27, Foça 27, Menemen 28, Kınık 27 ve Ali Ağa 28 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
4: Radyo Sahil Haber.
5: En güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi. Bu kan.

0: Şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti.
3: Radyosahil.com.tr
0: Radyo Sahil.
3: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
4: Radyo Sahil.

0: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
0: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Geliyorum babacım Merve'lerden.
1: Merve mikrofonu açın.
0: Kapa telefonu, yak devam. Tut meselam, çayı demle. Otur ve de bekle, gelince fillere ver selam. Değil gerçek hayat, simülasyon. Göreceğim.

0: ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım haftaya güzel bir başlangıç yapmışsınızdır ve umuyorum ki güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Ve bayrama bomba gibi hazırızdır. Umuyorum bayram hazırlıkları tamamlanmıştır. Güzel bir bayram geçiririz. Şu anda araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde çalışırken, emek harcarken bir yandan da bizlere kulak veren sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz. Vallahi bugün memurlarımız diyemeyeceğim. Neden? Çünkü tüm memurlar evde. O yüzden sizi bugün ev kategorisine katıyorum. Ve tüm işçilerimize, esnaflarımıza selamlarımızı yolluyor. Sonrasında evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize, evlerinde bayramı bekleyen memur dinleyicilerimize. Efendim şaka bir yana, herkese güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle sizlere de kocaman enerjimi, sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Vallahi şimdi bugün ve yarın da muhtemelen program olur diye düşünüyorum. Olmaya da bilir, bir şey diyemiyorum şu andan. Muhtemelen %90 olur. Ama diğer günlerde bayram dolayısıyla yayınlarımız olmayacağı için bugün şöyle biraz ortaya karışık yapmak istiyorum. Ne dersiniz? Şöyle bütün bir haftayı bir güne sığdıralım mı? Efendim, ilk saatimizi bu arada Engöz'de Döner Restoran sponsorluğunda açıyorum. O zaman bugün karışık bir gün olsun. Bütün bir haftayı bir güne sığdırmaya çalışalım. Ben de merak ediyorum, bakalım nasıl olacak. Yarım saat, yarım saat, yarım saat, yarım saat bölmek istiyorum. O zaman özlemle rengarenkli bugün karışık bir güne hoş geldiniz. Alkış yapacaktım aslında ama karışık olunca alkışa gitmedi elim desem inanır mısınız? Ben de merak ediyorum bugün nasıl bir program olacak.

Efendim, sıradaki şarkımızı tüm En Gözde Döner restoran çalışanlarına armağan ediyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum.

0: Sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Efendim şimdi ilk yarım saatimizde farklı ülkelere yolculuk yapalım. İkinci yarım saatimizde magazin bakalım. Üçüncü yarım saatimizde nostalji şarkılara yer verelim. Ve ilginç, enteresan haberler denk gelirse onlardan bahsedelim. Ve dördüncü saatimizde, yani son yarım saatimizde de, dördüncü derken dördüncü yarım saatimizde de birazcık burçlardan bir şeylere bakalım. Yani bugünü, haftanın toparlama günü yapalım. Yarın buralarda olsak da yoğun bir gün olabiliyor, bayramlaşma vesaire. O yüzden nasıl gider program, o yüzden bilemedim, ben hepsini bir güne sığdıracağım. Bir de böyle deneyelim ya, valla. Bakalım nasıl olacak. Efendim programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. En Gözde Döner'de artık biliyorsunuz kebap satışları da başladı. Kebap satış, kebap, birbirinden lezzetli kebapları yemek, tüketmek istiyorsanız En Gözde Döner restoranı tercih edebilirsiniz. Zaten biliyorsunuz etleri, tatları efsane. Bir de etler güvenilir yerden olduğu zaman mekanda temiz, hijyenik, geniş, ferah, çalışanlar ilgili alakalı bol ikramlı bir mekan olduğu zaman değmeyin keyfinize. Eğer gitmeye vaktim yok, eve ya da iş yerine paket olarak gelmiyor mu derseniz artık evinize de iş yerinize de En Gözde Döner restoranttan paket servis yaptırabiliyorsunuz. Adres olarak Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı'nda 18 Taksim Bira'da, kapalıp cumartesi pazarını biliyorsunuz. Hemen onun oradaki ışıkların orada yan tarafında, yolun kenarında kalıyor. Koskoca bir mekan, zaten göreceksiniz mutlaka. Paket servis için de 0232 504 0735, 0232 504 0735 ve 0501 641 0635 iletişim numaralarından evinize ya da iş yerinize paket servis isteyebilirsiniz. Sosyal medya hesapları En Gözde Lezzetler ve En Gözde Restoran, yine iletişim numaralarını buralardan da ulaşabilirsiniz.

Efendim, en zengin ülkeler. Lüksemburg, küçük nüfus, güçlü finans sektörü, bankacılık ve yatırım merkeziymiş. Birinci sırada. İkinci sırada İrlanda, büyük teknoloji şirketlerinin Avrupa merkezi, düşük şirket vergileriyle ünlüymüş. Üçüncü sırada İsviçre, en zengin ülkelerden bahsediyoruz. Bankacılık, ilaç ve saat sektörü çok güçlü, yaşam kalitesi çok yüksek. Dördüncü sırada Singapur, ticaret ve finans merkezi, dünyanın en gelişmiş limanlarından biriymiş. Beşinci sırada Katar, doğalgaz ve petrol zenginliği, nüfus az olduğu için kişi başına gelir yüksekmiş. Altıncı sırada Norveç, petrol fonunu iyi yönetti, eğitim ve sosyal sistem çok güçlüymüş. Yedinci sırada Birleşik Arap Emirlikleri, petrol dışında turizm, finans ve emlakta da güçlüymüş. Özellikle Dubai çok büyük bir ticaret merkezi. Sekizinci sırada Amerika Birleşik Devletleri, toplam ekonomik güçte dünyanın en büyük ekonomilerinden biri. Teknoloji devletlerinin çoğu buradaymış. Ve ekonomi büyüklüğüne göre bakacak olursak Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Almanya, Japonya, yani küçük ama zengin ülkeler ile dev ekonomiler aynı şey değil demişler. Umuyorum bu zengin ülkeler arasına en kısa sürede de kendimiz, bizim ülkemizde geçmiş olur. Ya da geçer. Adımız geçer yani, iyi bir şeyler de geçsin birazcık. Hakan Altun yıkıla yıkıla diyecek, sonrasında 10.30 reklamları. Reklamlardan sonra devam edeceğiz.

0: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
2: Rengarenk.
0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi. Reklam.
3: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
4: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
5: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda.
0: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Efendim, reklamlardan Reymen ile dönüş yaptık. Gitme diyecek programımız En Gözlü Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Şimdi bu yarım saatlik dilimimizde de birkaç tane, bir iki tane magazin haberi okuyacağım. Bakalım bugün bu şekilde program nasıl olacak? Vallahi ben de merak etmiyor değilim. Hızlandırılmış program olarak düşünebilirsiniz.

Efendim şimdiki yarım saatimizde de magazin bahsedeceğim. Magazinlerde Pınar Altuğ ile ilgili bir haber çıktı karşıma. İlk önce ondan bahsetmek istiyorum. Pınar Altuğ sosyal medyadan kendisine gelen yardım talebini paylaşarak takipçisini rezil etti diye başlık geçmişler. Ama ve lakin için aslında bakacak olursak kadına da haklı diyebiliriz. Şahsen ben hak verdim. Ya belki paylaşmayabilirdi o mesajı ama bu tarz şeylerin önüne geçmek açısından böyle davranmış olabilir. Takipçisinin mesajında dolandırıcıların oyununa geldim. 4 çocuk babasıyım. 9 aylık inşaat paramı aldılar. Çok perişan oldum. 450 bin TL zararım var. Bana yardımcı olur musunuz? İfadeleri yer almış. Bu mesajın ardından Pınar Altuğ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duruma tepki göstermiş. Altuğ zor durumda olmayı elbette anlarım ama birinden bu kadar rahat şekilde böyle bir meblağ istemek bence sayı saymayı bilmiyor notunu düşerek yardım isteyen takipçisini rezil etmiş. Aslında rezil etmedi. Benim gördüğüm kadarıyla adamın ismi vesairesi görünmüyor. Adamın ismini vesairesini paylaşmamış. Haklı kadın, 450 bin lira nedir? Bak hani normal yardım istese işte ekmek alamıyorum, şu yok, çocuklarıma yiyecek almam lazım gibi. Hani hadi anlaşılır ama 450 bin lira ne demek bu devirde? Tamam belki onlar çok fazla kazanıyor olabilirler. Ama yani hiç tanımadığı bir insana da güvenip o kadar miktar... Ya da bir hastalık bir şey olur, o tarz bir şeylerdi mesela. Ben Pınar Altuğ'un geriye çevireceğini zannetmiyorum ama yani haksız da değil. Ben kadına hak verdim. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Simge ile devam ediyoruz. Ben bazen diyecek. Programımız En Gözle Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor.

Efendim, Engözü Döner Restoran sponsorluğunda programımız devam ediyor. Engözü Döner Restoran'da artık paket servis seçeneği var. İş yerinize ya da evinize vereceğim iletişim numaralarından ya da bazı uygulamalar var. Onları zaten sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Siz biliyorsunuzdur, anlamışsınızdır. Yemek uygulamaları satılan yerlerden sipariş verebilirsiniz. 0232-504-0735-0501-641-0635 iletişim numaralarından kendileriyle iletişime geçip evinize paket servis isteyebilirsiniz. Ama ben her zaman gidip mekanda taze taze sıcak sıcak yemekten yanayım. İlla ki eve getirene kadar ne kadar hızlı getirseler de bir tık böyle bir soğuma söz konusu olabiliyor. O sebepten ötürü yediğin şeyin de etin de böyle hakkını giderek bulunduğun yerde yemek olduğunu düşünüyorum. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram zaten biliyorsunuz. Söylememe bile gerek yok. Adres olarak da Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No. 18 Taksim 1A'da 0232-504-0735-0501-641-0635 iletişim numaraları. Sosyal medya hesapları En Gözde Lezzetler ve En Gözde Restoran. Bu arada kebap satışları da başlamış bulunmakta. Öğlen saat 3'e kadar yemek yemeye giden herkese peynir tatlısı ikramları da hala devam ediyor. Token Flex, Set Kart, Multinex, Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz bu kartları da kullanabilirsiniz.

Efendim Bülent Şakrak 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açmış. Ceyda Düvenci ile boşandıktan sonra kendinden 16 yaş küçük sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan Bülent Şakrak tatil sezonunu sevgilisiyle birlikte açmış. Çiftin denize girdiği, denizde geçirdiği eğlenceli anlar dikkat çekerken Arabacıoğlu o görüntüleri Fedon suya düştü notuyla paylaşmış. Şimdi ben bunu dün sosyal medyada görmüştüm bu haberi ve yorumlara şöyle bir bakayım dedim. Adama demediklerini, kıza demediklerini bırakmış. İşte bu adam da bu kız ne buluyor? İşte babası yaşında, dedesi yaşında. 16 yaş varmış. Şimdi ki yaş farklarına bakacak olursak 16 yaş bana bir nebze daha normal geldi. Evet çok, çok fazla. Ama ve lakin artık insanlar, genç kızlarımız o kadar böyle tüyüründen çıktı ki dedesi yaşındaki insanlarla gerçekten bir arada oldukları için... Şey gibi oluyor böyle, 16 yaş daha sempatik gelebiliyor. Bir de demişler işte adam hani bu tiple bu işte kızları, güzel kadınları nasıl tavlıyor diye. Şimdi her şey tip değil, para diyeceksiniz. Tabii ki paranın da etkisi vardır ama o kişilerin o adamı nasıl gördüğüyle alakalı. Belki çok iyi bir insan, belki ailesine çok düşkün ya da ne bileyim belki ağzı güzel laf yapıyor bazı insanlar. Eli yüzü çok böyle, yani şöyle diyeyim, çok böyle aşırı karizmatik bir Kenan İmirzalıoğlu, bir Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklı olmayabilir. Tabii onlar bile göreceli bir kavram ama... Ağzı laf yapıyordur, kadını mutlu ediyordur, güzel kelimeler söylüyordur. Yani bu kadınlar tipten önce, tipten ziyade aslında kendine verilen değere bakıyorlar. Belki böyle biri, bilemeyiz. O yüzden yadırgamayalım ya, artık daha neler gördük. Kaldı ki İbrahim Tatlıses torunu yaşında, Mehmet Ali Erbil torunu yaşında. Bak çocuğu da demiyorum artık, torunu yaşında. İnsanlarla beraber olduktan sonra bu bana gayet normal geldi diyebilirim. 11 reklamlarına gideceğiz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk saatimizi En Gözle Döner restoran sponsorluğunda kapatıyoruz. Vallahi hızlandırılmış programdı. Bir değişik geldi bana şu an. Reklamlardan sonra da birazcık şöyle bir nostalji havası yaşayalım mı?

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
3: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
0: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
4: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543-715-1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
5: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
6: Reklamlar bitti.
7: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
8: Yerel gündem.
9: Mutlu günler. Bugün 25 Mayıs 2026 Pazartesi. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesi taksi, minibüs ve servis araçlarına yönelik denetimlerini arttırdı. Kent genelinde sürdürülen kontrollerde ruhsat, şoför tanıtım kartı ve yolcu güvenliğine ilişkin kurallar incelenirken ekipler bayram boyunca 7 gün 24 saat sahada olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli Zabıta Trafik Amiri Ali Ertürk, ekiplerin bayram süresince 7 gün 24 saat sahada olacağını belirterek yolcuların can ve mal güvenliği, hemşeri müşterilerimizin daha güvenli ve konforlu seyahat etmesi için denetimlerimizi arttırdık dedi. Taksilerde taksimetre kullanımı, kısa mesafe yolcu almama ve yolcu ayrımı yapılıp yapılmadığı da kontrol edilirken AirTürk en sık karşılaşan ihlalin şoför tanıtım kartı eksikliği olduğunu söyledi. Bu durumda hem araç sahibine hem de şoföre ayrı ayrı ceza işlem uygulandığını ifade eden AirTürk, sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu. Ali Ağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli ve sağlıklı kurbanlıklar alabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ilçede kurulan canlı kurban satış yeri, ilçe müdürü Mazlum Selim Aksakal ve hayvan sağlığı personelleri tarafından yerinde denetlendi. Gerçekleştirilen denetimlerde satış alanına getirilen hayvanların sağlık raporları, kulak küpeleri ve pasaportları tek tek kontrol edildi. Aynı zamanda alanın hijyen koşulları ve genel düzeni incelenerek hem üreticilerin hem de kurbanlık alacak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm önlemler alındı. Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için canlı kurban satış noktasındaki denetimlerin bayram sonuna kadar titizlikle devam edeceği öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kurban Bayramı süresince toplu taşım ücretlerinde %50 indirim uygulanacağını kararlaştırdı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım ücretlerinde %50 indirim uygulamasını kararlaştırdı. Meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edilen önerge doğrultusunda indirimli trafik Kurban Bayramı'nı kapsayan 27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Karar kapsamında Esot, İzulaş, İzmir Metro AŞ ve İzdeniz'e bağlı toplu ulaşım araçlarında yolcular %50 indirimli tarifeden yararlanacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Ortaklığı ile işletilen İzban'da ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Esot Genel Müdürlüğü de mezarlıklara özel otobüs seferleri düzenleyecek.
6: Hava durumu.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 27, Çiğli 29, Dikili 27, Foça 27, Menemen 28, Kınık 27 ve Ali Ağa 28 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
8: Radyo Sahil Haber.
10: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
11: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
12: Rengarenk, rengarenk.
13: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
14: Efendim, reklamlardan Tarkan ile dönüş yaptık. Dedikodu diyecek. İkinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Sıradaki şarkımızı tüm Blue Diamond Ala çalışanlarına gönderiyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum.

Efendim, Blue Diamond hala da pırlantalarda %50 indirim net devam etmekte. Düğün sezonu açıldı. Artık takılarınızı da gidip Blue Diamond'dan alabilirsiniz ve sizlere bu konuda da yardımcı olacaklarına eminim. Blue Diamond hala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi Noğuş Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Şimdi size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Dün çıkmıştı karşıma. Siz olsanız ne yaparsınız? Isparta'da karısından habersiz bebeğinin adını babaannesinin ismi Pakize koydu. Durumu öğrenen kadın kocasına boşanma davası açmış. Şimdi boşanmak için bir sebep mi? Değil tabii ki. Mahkeme kararıyla, gerçi mahkemelerde de uğraşmak zor ama mahkeme kararıyla çocuğun ismini değiştirtebilir. Hani boşanma davası açacağına isim değiştirme davası açabilir de. Şöyle de bir şey var. Bu sebeplerden dolayı bile güven kırıklığı olabiliyor. Belki de güveni kırılmış olabilir. Bir de yani şuna karşıyım ben. Bunu aynı şekilde eşime de söylemiştim hamileyken. 9 ay boyunca sen taşı. Bütün hastalıklarını sen çek. Sonrasında diyordum ki yani bence annenin isim koymaya daha çoğunlukla hakkı var. Çünkü ilk andan itibaren bütün her şeyle anne savaşıyor. Evet baba destek oluyor ama dışarıdan manevi destek. Bütün her şeyiyle kendini anne, bebeğini adıyor iken bence bu isim olayı annenin hakkı olduğunu düşünüyorum. Yanlışım varsa söyleyin. Biz iki tane isim koyduk. Biri eşimin istediği, biri benim istediğim oldu. Böyle bir çözüm yolu bulmuştuk. Ama bu gerçekten eşe de saygısızlık. En azından konuşulabilir ya da yanına başka bir isim konulup bunu hani göbek adı derler ya, ikinci isim olarak koyulabilirdi. Kadın iyi yapmış. Gerçi boşanma sebebi değil ama belki de gözünü korkutmak için yapmış olabilir. Tabii haberin de aslı astarı nedir onu da bilemiyorum şu an.

0: hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 01 99.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Euro Repar, Euro Repar.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.
6: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.

0: su götürmüyor. Yap boza benzedi halim, olmuyor böyle.
1: Efendim son 25 dakikamız Emre Kaya ile devam ediyoruz programımıza. Blue Diamond Ala sponsorluğunda program devam etmekte. Bu bölümde de burçlardan bahsedeceğim. En kıskanç burçlar. Bakalım hangileriymiş.
0: Yak yık özür dile çık gel.

Efendim, burçlarımızla devam edeceğiz. Bugün böyle dediğim gibi ilk yarım saat dünya, ikinci yarım saat magazin, üçüncü yarım saat kafa nereye biz oraya nostalji şarkılar eşliğinde yaptık. Dördüncü yarım saatimiz, yani son artık 20 dakikamız kaldı. Burçlara da yer vereceğiz dediğim gibi. Geri kalan günlerde yarın program büyük ihtimalle olacak ama hani çok konuşabilir miyim, konuşamaz mıyım, ne derece muhabbet edebiliriz bilemediğim yüzden dedim ki diğer günlerle birleştirip karma bir program yapalım. Bunu da böyle denemiş olduk. Neticesinde programımızın adı Rengarenk. Her renk mevcut. Bu da birazcık böyle gökkuşağı tadında oldu. Şimdi genelde astrolojide en kıskanç olduğu düşünülen burçlar şu şekildeymiş. Tabii ki birinci sırada akrep. Nerede kötü bir şeyler var orada number one olarak geçiyoruz bak. Duyguları çok yoğun yaşar, sahiplenici olabilir, güven problemi yaşadığında aşırı kıskançlığa kayabilir, sezgileri güçlü olduğu için en küçük değişimi bile fark eder demişler. İkinci sırada boğa burcu, aman Allah'ım bizim ev. Boğa burcu bağlandığında bırakmak istemez, sadakat bekler, sevdiği kişiyi hayatının parçası gördüğü için paylaşmak zor gelebilirmiş. Yani kimse sevdiği insanı paylaşmak istemez ki başkasıyla. Bu çok saçma olmuş. Üçüncü sırada aslan. Halbuki biz aslanları özgüveniyle tanıdık değil mi? Hiç aklınıza gelir miydi aslan burcunun kıskanç olduğunu? Özgüvenliler ya, demek ki içten içe belli etmiyorlar. İlgi odağı olmak ister. Partnerinin ilgisini başkasına kaydığını hissederse kıskanabilir. Gururu kırıldığında dramatik tepkiler verebilirmiş aslan burçları. İçten içe işte bak, içten içe kıskanıyorlarmış demek ki. Çünkü dışarıdan bakınca çok özgüvenliler. Dördüncü sırada yengeç burcu. Duygusal bağlara çok önem verir. Kaybetme korkusuyla kıskanç davranabilirmiş. Yengeçler de zaten su grubu olduğu için kıskanması çok normal. Beşinci sırada koç burcu. Rekabetçi yapısı nedeniyle anlık kıskançlık yaşayabilir. Benim olan benimdir enerjisini taşıyormuş. Ben bu listenin içerisinde aslında aslan yerine balık burcunu da bekliyordum. Balık beni şaşırtmadı değil.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

Efendim, bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Blue Diamond Hala sponsorluğunda programı kapatacağım. Tüm pırlantalarda %50 net indirim var, unutmayalım. Ayrıca sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına ve öğretmenlere indirimleri mevcut. Bazı fabrikalarla da işbirlikleri bulunmakta. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Bugünü de bitirdik valla. Bir değişik geldi bana. Bir de parça parça hepsinden, tüm diğer günlerden bahsedecek olunca bir anda bitti sanki. Programı açmamla kapatmam bir oldu gibi hissediyorum şu an. Ne ara açtım, ne ara bitti. İnanın bende orası, o kısım yok. Biraz da tabii ki hep 3 saat, uzun süredir 3 saat yayın yaptığım için 2 saate düşünce ne çabuk bitti program ya falan oluyorum böyle. Ama yaz döneminde iyi oldu 2 saat. Zira çünkü sıcaklar başlamaya başladıkça bana burada konuş. Anladınız siz onu. Efendim, tatile çıkacak olanlara, şimdiden bugünden itibaren yollara düşecek olanlara kazasız belasız yolculuk diliyorum. Bugünden giden herkesin bayramı kutlu olsun şimdiden. Valla cumadan beri bayram kutluyorum burada. Parça parça gidiliyor ya. Biraz öyle enteresan oldu. Muhtemelen yarın da biz kalanların bayramını kutlayacağım. O yüzden bugünden itibaren yola çıkacak olanlara hayırlı yolculuklar diliyorum. Kazasız belasız varmak istedikleri yerlere inşallah ulaşırlar ve inşallah güzel bir Kurban Bayramı geçirirler. Dedikten sonra yarın sabah Allah'ın izniyle kaldığımız yerden saatlerimiz 10-10 geçe buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, bol bol parayla, bereketle, sevgiyle, saygıyla kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0. Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı numara 12 Taksim 1B Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
5: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
6: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi. Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Bu ateş 5 saattir yanıyor. Su içinde kaldık. Ama bu şarkıya değerdi. Edip Akbayram.

0: Willkommen. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite. Hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim'a, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Reklamlar bitti.
5: Reklamlar. Coşkusun.

Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi. Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil, tam

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi, 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi, İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
0: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0. Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
4: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
7: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
8: Yerel gündem.
9: Mutlu günler. Bugün 25 Mayıs 2026 Pazartesi. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesi taksi, minibüs ve servis araçlarına yönelik denetimlerini arttırdı. Kent genelinde sürdürülen kontrollerde ruhsat, şoför tanıtım kartı ve yolcu güvenliğine ilişkin kurallar incelenirken ekipler bayram boyunca 7 gün 24 saat sahada olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli Zabıta Trafik Amiri Ali Ertürk, ekiplerin bayram süresince 7 gün 24 saat sahada olacağını belirterek yolcuların can ve mal güvenliği, hem şehirlerimizin daha güvenli ve konforlu seyahat etmesi için denetimlerimizi arttırdık dedi. Taksilerde taksimetre kullanımı, kısa mesafe yolcu almama ve yolcu ayrımı yapılıp yapılmadığı da kontrol edilirken Ertürk, en sık karşılaşan ihlalin şoför tanıtım kartı eksikliği olduğunu söyledi. Bu durumda hem araç sahibine hem de şoföre ayrı ayrı ceza işlem uygulandığını ifade eden Ertürk, sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu. Ali Ağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli ve sağlıklı kurbanlıklar alabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ilçede kurulan canlı kurban satış yeri, ilçe müdürü Mazlum Selim Aksakal ve hayvan sağlığı personelleri tarafından yerinde denetlendi. Gerçekleştirilen denetimlerde satış alanına getirilen hayvanların sağlık raporları, kulak küpeleri ve pasaportları tek tek kontrol edildi. Aynı zamanda alanın hijyen koşulları ve genel düzeni incelenerek hem üreticilerin hem de kurbanlık alacak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm önlemler alındı. Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için canlı kurban satış noktasındaki denetimlerin bayram sonuna kadar titizlikle devam edeceği öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kurban Bayramı süresince toplu taşım ücretlerinde %50 indirim uygulanacağını kararlaştırdı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım ücretlerinde %50 indirim uygulamasını kararlaştırdı. Meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edilen önerge doğrultusunda indirimli trafik Kurban Bayramı'nı kapsayan 27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Karar kapsamında Esot, İzulaş, İzmir Metro AŞ ve İzdeniz'e bağlı toplu ulaşım araçlarında yolcular %50 indirimli tarifeden yararlanacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Ortaklığı ile işletilen İzban'da ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Esot Genel Müdürlüğü de mezarlıklara özel otobüs seferleri düzenleyecek.
5: Hava durumu.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 27, Çiğli 29, Dikili 27, Foça 27, Menemen 28, Kınık 27 ve Aliağa 28 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
1: Radyo Sahil Haber.

Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap ile Hayata Dair programından sesimin ulaştığı tüm dostlara kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum programı. Seyir Kafe çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar olsun. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var, şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz var. Öncelikle kazasız belasız bir yolculuk diliyorum hepinize. Şöyle hareketli bir şarkı atayım istedim. Böyle duygusal şarkının üstüne konuşunca da bir tuhaf oldum. Öyle bir ses tonumu da düşürmek istemiyorum. Böyle canlı girelim istiyorum programa. Günlerden pazartesi, tabii ki burçlar günü. Şöyle kısa kısa bir geçeceğiz sizleri sıkmadan. Bakalım bu hafta burçlarımızı neler bekliyor? Yıldızlar neler fısıldamış? Tabii ki burçlarımıza şarkı da armağan edeceğim. Ama siz de burcunuzu yazarsanız size özel de şarkı gelir efendim. 0532-492-5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Takip etmeyi unutmayın. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim sevgili dostlar. Evet, mecazla açtım. Yalelli. Hepimize gelsin şarkı. Seyir Kafe çalışanlarına gelsin.

Efendim, doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı lezzet dolanlar yaşamaya ne dersiniz? Seyir Kafe günün her saati keyfi, lezzeti bir araya getiriyor. Doğa Park'ın içinde doğayla iç içe diyorum ya, deniz manzarası da eşlik ediyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa dedikten sonra. Evet, günlerden pazartesi, günlerden burçlar. Şöyle koç ve yükselen koçlarla başlayalım sevgili dostlar. Sevgili koç ve yükselen koçlar, radyolarınızın başında mısınız? Şöyle biraz sesini de açın radyoların ki iyi duyun. Mental uyanış için hazır olun diyor yıldızlar sizlere. Bu ne demekmiş? Bu hafta hızlanan gelişmeler ve önemli kararlar zamanı. İş, eğitim, sosyal medya ve iletişim konuları öne çıkıyor. Mars-Plüton gerilimi öfke ve stres yaratabilir. Aman dikkat. Biraz böyle koçların ani çıkışları vardır ama kalpleri güzeldir. Buna çok inanıyorum. Tartışmalardan kaçının diyor size. Uyarı veriyor bakın yıldızlar. Tartışma mı var? Vallahi hemen oradan uzaklaşın. Yay dolunayı ise beklenen bir gerçeği ortaya çıkarırken yönünüz netleşiyormuş. Hadi bakalım. Ne oluyorsa hayrınıza olsun diyelim. Ve şarkınız da Ekin Uzunlar'dan gelsin.

Efendim, boğa ve yükselen boğalarla devam edelim. Diyor ki sizin için bu hafta hayattan daha fazlasını isteyin. Para, iş, güven konuları öne çıkarken harcamalarda dikkatli olmak önemli. İlişkilerde mesafe ve sorgulamalar yaşanabilirmiş sevgili boğa ve yükselen boğalar. Duygusal ciddiyete dikkat. İşle ilgili gelişmeler gündemde olacak. 31 Mayıs yay dolunayı. Bu ne demek? Maddi bir konuda netleşme veya haber getirebilirmiş sizlere sevgili boğa ve yükselen boğalar. Sizin de ne oluyorsa hayrınıza olsun inşallah, ama yay dolunayını o zaman sabırsızlıkla bekleyin. Maddi bir konuda netleşme. Bu da güzel bir netleşme olur inşallah. Şarkı gelsin bakalım, şarkımız sevgili boğa ve yükselen boğalar. Güzel bir şarkı. Diyor ki ilaç ol yaralarıma, mavi grisizlerle.

Efendim hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler tabii ki Doğa Park'ta, doğanın içinde seyir kafe restoranda. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, ızgara çeşitleri, burgerler, kahvaltı, yine aynı zamanda güne güzel bir kahvaltıyla başlayabilirsiniz. Tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar. Üstüne de güzel bir tatlı. Yanında sıcak soğuk içecekler, daha ne olsun değil mi? İşte her damak tadına uygun mutlaka bir yemek bulabilirsiniz. Günün her saatinde sevgili dostlar. Seyir Kafe Restorant Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa dedikten sonra yeni türküyle devam edelim. Birazdan İkizler ve Yükselen İkizler'de kalmıştık. Şöyle şarkıdan sonra gelsin sizin burcunuz.

için birazdan bu şarkı İkizler ve Yükselen İkizler'e gelsin. Ama şimdi şarkıyı kestim. İkizler ve Yükselen İkizler. Diyor ki eylemleriniz ödüllenecek. Bu ne demek? Merkür'ün burcundaki güçlü etkisiyle iletişim, sosyal medya, eğitim ve iş görüşmeleri hızlanıyormuş, hız kazanıyormuş. Bu güzel haber sizler için. Eğer şu an iş konusunda bir beklentisi olan ikizler ve yükselen ikizler varsa bakalım bu hafta neler olacak? Yeni kararlar gündeme gelebilir ancak stresli konuşmalara dikkat edin. Vallahi strese hepimizin dikkat etmesi lazım. Ne geliyorsa stresten geliyor başımıza. Sonra devam edelim. Yay dolunayı, ilişkiler, ortaklıklar ve önemli bağlarda netleşme ve yüzleşme sağlayacakmış. Kimlerle yüzleşeceksiniz acaba? Sevgili ikizler, yükselen ikizler, bu hafta bir deneyin bakalım. Evet, az önce çaldığım şarkı size gelecek dedim. Tabii ki hemen gönderiyorum.

0: Lezzetin adresi ayağında değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim'a Yeni Şakran 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon. Eviniz bizim imzamız.
2: Reklamlar bitti.

Efendim, özenle hazırlanan sıcak yemekler, hafif atıştırmalıklar ve doyurucu lezzetler, keyifli sofralar. Nerede? Tabii ki Doğa Park'ta. Doğayla iç içe deniz manzarası size eşlik ediyor. Seyir Kafe Restorant'ta sevgili dostlar. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa. Zafer Peker'le devam edeceğim. Anlamazsın diyecek şarkısında bu güzel şarkı. Sevgili Özlem ve Fatma beni dinliyor. Onlar için gelsin.

Efendim geldik sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere. Orada mısınız? Şimdi diyor ki size, yolunu açanlar kazanacak. Bu ne demek? İçsel farkındalıklar ve önemli kararlar öne çıkıyor. Geçmiş konularsa yeniden gündeminize gelebilirmiş. Günlük düzenle ilgili yoğunluk ve zihinsel yorgunluklar artıyor. Maddi konularda temkinli olun. Dolunay İş ve sağlık konusundaki belirsizlikleri de bitiriyormuş sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Vallahi sağlık problemi çeken kim varsa gerçekten hepinize şifalar diliyorum. Bir an önce Rabbim şifalandırsın. Çünkü en gerçekten değerli şeyimiz sağlığımız, huzurumuz aynı zamanda. İkisi de o kadar birbirine böyle eş ki, hani huzur gidince sağlık gidiyor, sağlık gidince huzur gidiyor. O yüzden ikisini de böyle kaybetmemek için aslında çabalamak lazım ama biz tam tersini yapıyoruz. Biraz fazla takıyoruz galiba hayatta yaşadığımız şeyleri. Vallahi takmayanlara da çok imreniyorum, özeniyorum. Onlar gibi olmak için çabalıyorum. Olabildiğim kadarıyla, ne kadar bazen böyle bir şeyleri takmıyor gözüksem de, ama vallahi ben de takanlardanım galiba içsel olarak. Ama en azından şunu öğrendim, biraz süresini kısaltmayı. Önceden çok daha uzun süre takardım. Şimdi biraz onu böyle seviyesini azalttım gibi kendimce. Evet sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, sizler de lütfen bu konuda dikkatli olun. Her şeyi takmayın. İş ve sağlık konusundaki belirsizlikler de bak bitecekmiş. Önünüze güzel şeyler açılır, kapılar açılır inşallah. Ah, çok güzel bir şarkı geldi size. Bakın Mehmet Erdem, acıyı sevmek olur mu diyor. Olmaz tabii, niye sevelim acıyı? Güzel şeyleri sevelim.

Sana sorun kim haklı? Şu yüreğimle meraklı.

Efendim sevgili aslan ve yükselen aslanlara geldik. Diyor ki size, çözüm için acele etmeyin. Sosyal çevre ve arkadaşlıklar bu hafta hareket kazanıyor. Yeni insanlarla tanışabilir, önemli görüşmeler yapabilirsiniz. Ego çatışmaları, ani tartışmalar ve aşkla ilgili kararsızlıkları aman dikkat. Dolunay aşk, çocuklar ve yaratıcılık konusunda netleşme yaratabilirmiş sizlere. Sevgili aslan, yükselen aslan, ne oluyorsa hayrınıza olsun. Şarkınız da Murat Boz'dan gelecek. Diyecek ki, hayat öpücüğü.

Gündüz. Efendim, özel günleriniz için, toplantılarınız, nişanlarınız, sözleriniz, doğum günleriniz için şimdiden rezervasyon yaptırın. Doğa Parkı'nın içinde seyir kafe, restoran, doğayla iç içe, deniz manzarası sizlere eşlik ediyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Ali Ağa'da, iletişim 0554 907 1279, Instagram seyir kafe restoran Ali Ağa. Dedikten sonra diyelim mi Leman Sam?

Efendim, ilk bölümün son şarkısı geliyor. Bugün yani son günlerde böyle ağzıma sürekli takılan bir şarkı. Sürekli böyle dinlemek istediğim bir şarkı. Belki hepimizin kendinden bir şeyler bulduğu bir şarkı. Son bölümün ya yani bu bölümün son şarkısı olacak ama ikinci bölümde tekrar sizlerle olacağım. Başak ve Yükselen Başaklar'da kaldım. İkinci bölümde sizlerle başlayacağım. Bu bölümü Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda noktalıyorum. Seyir Kafe Restoran Doğa Park'ın içinde, doğayla iç içe, deniz manzarası sizlere eşlik ediyor dediğim gibi. Şimdiden rezervasyon yaptırın lütfen. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa. Bakın sözler çok güzel. Diyor ki beyaz olamadım ama kara da değilim. Deva olamadım ama yara da değilim. Bu alemde bir hayırsız ben değilim. Sonum ne olacak bilemiyorum. Hadi gelin hep birlikte dinleyelim. Hepimize gelsin şarkı.

0: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa,
0: hayat bayram olsa. Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
4: Reklamlar bitti.
5: Efendim, reklamların ardından, kısa bir aranın ardından ikinci bölümden tekrar merhabalar. 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programındasınız. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim varsa bir kez daha hoş geldiniz. Saat 15'e kadar sizlerleyim. Şimdi Başak ve Yükselen Başaklar'da kaldık. Şarkımızı dinleyelim. Ardından da Başak ve Yükselen Başaklar için bu hafta yıldızlar neler fısıldamış az sonra.

Efendim sevgili Başak ve yükselen Başaklar, şimdi diyor ki belirsizlikten uzak durun. İş hayatı, sorumluluklar ve gelecek planları bu hafta gündemde. Özellikle tempo ve stres artabilir. Üstlerle iletişimde ve maddi konularda kontrollü davranın. 31 Mayıs'taki yay dolunayı size ev, aile ve yaşam düzeyiyle ilgili önemli bir karar veya sonuç getirebilirmiş. Ne oluyorsa hayrınız olsun inşallah. Şarkınız da Özcan Deniz'den geldi.

Efendim geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. Diyor ki sizler için anlaşmalara dikkat edin. İletişim, eğitim, seyahat ve gelecek planlarıyla yeni görüşmeler bu hafta gündeminize gelebilir. Ancak ilişkilerde gerginlik ve kararsızlıklara dikkat. Maddi konularda ise temkinli olun. Yay dolunayı önemli bir haberle birlikte kafa karışıklıkları da artacakmış ve dağılacakmış daha sonrasında. İnşallah sizin de ne oluyorsa hayrınız olsun sevgili teraziler, yükselen teraziler. Enerjileri güzel insanlardır onlar da. Ben de bir yükselen terazi olarak şarkıda gelsin o zaman.

0: seni konuşurum.
1: Efendim geldik sevgili akrep ve yükselen akreplere, birazdan da şarkınız gelecek. Belirsizlikler son buluyor. Bu hafta baskı yaratan konularla ilgilenirken para, ilişkiler ve güvenle ilgili yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Hafta ortasındaysa gerginlik ve ani çıkışlar olabilir. İç sesinizi dinleyin. Yay dolunayı maddi konu ve gelecekle ilgili net kararlar verebilirmiş sizlere sevgili akrep ve yükselen akrepler. Şarkınız da Fettah Can'dan gelsin.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Reklamlar bitti.
3: Efendim, programda son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız. Birazdan yay ve yükselen yaylar sizler için, yıldızlar neler fısıldamış, az sonra şarkınız da gelecek. Ama şimdi Ferhat Göçer sizlerle.

Geldik sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Diyor ki, çabalarınız görünecek. İş hayatı, sağlık ve günlük sorumluluklar bu hafta fazla vurgulanıyor. Hafta ortasında stres ve yorgunluğunuz artabilir. Gereksiz yükleri bırakmak size iyi gelecek. 31 Mayıs'taki yay dolunayı bir süredir düşündüğünüz bir konuda netleşme ve rahatlatmayı vurguluyormuş. Ne oluyorsa hayrınıza olsun diyelim ve şarkınız gelsin.

Geldik sevgili kova ve yükselen kovalara. İstediklerinizi söylemelisiniz diyor. Şimdi kalabalık içindeyken daha görünür ve dikkat çeken gelişmeler olabilir. Sosyal ilişkileriniz hareketleniyor. Hafta ortasında ani fikir değişimleri ve gergin konuşmalara dikkat. Yay dolunayı sizi heyecanlandırıp yeni bir hedefi veya yeni bir fırsatı görünür hale getiriyormuş sevgili kova ve yükselen kovalar. İstediklerinizi de söylemelisiniz diye bir kere daha söyleyelim. Sizlerin de şarkısı Seda Sayan'dan gelsin.

Ve son burcumuz sevgili dostlar, balık ve yükselen balıklar, faydalı şeyler açığa çıkıyormuş. Zihninizi yoran konular bu hafta daha görünür hale gelirken iş, kariyer ve aileyle ilgili hareketli bir süreç yaşanabilir. Duygusal iniş çıkışlar olsa da sezgilerinize güvenin, ancak acele kararlardan kaçının. Yay dolunayı kariyer hedeflerinizi netleştirecekmiş sevgili balık ve yükselen balıklar. Şarkınız da Sezen Aksu'dan gelsin.

Efendim, veda şarkımız olsun Levent Yüksel'in bu güzel şarkısı. Yine zaman su gibi akıp geçti. Bugün de beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına gelsin alkışlar. Allah nasip ederse yarın yine 13-10 sularında ben bu mikrofonun başında olacağım. Her daim Radyo Sahil'de kalın. Ama yarın da beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
2: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
1: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz. Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
3: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
4: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi, 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi, İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
0: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.
5: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
0: Yerel gündem.
6: Mutlu günler. Bugün 25 Mayıs 2026 Pazartesi. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesi taksi, minibüs ve servis araçlarına yönelik denetimlerini arttırdı. Kent genelinde sürdürülen kontrollerde ruhsat, şoför tanıtım kartı ve yolcu güvenliğine ilişkin kurallar incelenirken ekipler bayram boyunca 7 gün 24 saat sahada olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli zabıta trafik amiri Ali Ertürk, ekiplerin bayram süresince 7 gün 24 saat sahada olacağını belirterek yolcuların can ve mal güvenliği, hem şehirlerimizin daha güvenli ve konforlu seyahat etmesi için denetimlerimizi arttırdık dedi. Taksilerde taksimetre kullanımı, kısa mesafe yolcu almama ve yolcu ayrımı yapılıp yapılmadığı da kontrol edilirken Ertürk, en sık karşılaşan ihlalin şoför tanıtım kartı eksikliği olduğunu söyledi. Bu durumda hem araç sahibine hem de şoföre ayrı ayrı ceza işlem uygulandığını ifade eden Ertürk, sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu. Ali Ayınca Tarım ve Orman Müdürlüğü yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli ve sağlıklı kurbanlıklar alabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ilçede kurulan canlı kurban satış yeri, ilçe müdürü Mazlum Selim Aksakal ve hayvan sağlığı personelleri tarafından yerinde denetlendi. Gerçekleştirilen denetimlerde satış alanına getirilen hayvanların sağlık raporları, kulak küpeleri ve pasaportları tek tek kontrol edildi. Aynı zamanda alanın hijyen koşulları ve genel düzeni incelenerek hem üreticilerin hem de kurbanlık alacak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm önlemler alındı. Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için canlı kurban satış noktasındaki denetimlerin bayram sonuna kadar titizlikle devam edeceği öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kurban Bayramı süresince toplu taşım ücretlerinde %50 indirim uygulanacağını kararlaştırdı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım ücretlerinde %50 indirim uygulamasını kararlaştırdı. Meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edilen önerge doğrultusunda indirimli trafik Kurban Bayramı'nı kapsayan 27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Karar kapsamında Esot, İzulaş, İzmir Metro AŞ ve İzdeniz'e bağlı toplu ulaşım araçlarında yolcular %50 indirimli tarifeden yararlanacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ortaklığıyla işletilen İzban'da ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Esot Genel Müdürlüğü de mezarlıklara özel otobüs seferleri düzenleyecek.
0: Hava durumu.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 27, Çiğli 29, Dikili 27, Foça 27, Menemen 28, Kınık 27 ve Ali Ağa 28 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
2: Radyo Sahil Haber.

0: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi.

Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Mazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Mazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası bir lezzet hissi.
2: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
3: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
4: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
6: Reklamlar bitti.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de Namütün Ay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Yaşar'la yaptık. Şöyle 90'ların en sevilen şarkılarından bir tanesiydi. Kumralım vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Simge ile devam ediyoruz. Ben Bazen, hoş geldiniz.

Sabahsın radyonuzda. Efendim bakınız, bu kadar hani dolandırıcılıkta Nirvana bu herhalde. Yani rütbe anlamında söylüyorum. Kendilerini bu defa general olarak tanıtın. Bak, polis olarak tanıtan gördük, efendime söyleyeyim asker olarak tanıtan gördük. Tamam, general de bir askerdir ama hani böyle rütbe anlamında sadece asker olarak. Ondan sonra hakim olarak tanıtan gördük, savcı olarak tanıtan gördük. General. 18 milyon lira dolandırdılar efendim. Şanlıurfa merkezli 5 ilde. Nitelikli dolandırıcılık yapan bayağı nitelikli, evet. Adamlar özenmişler yani bu işe. Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Bak, Şanlıurfa ve Viranşehir Başsavcılıkları koordinesinde MİT Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç örgütünü 9 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alıyor. Örgüt üyelerinin kendilerini general... Oğlum şimdi düşün mesela, hani telefon dolandırıcılığı bu, beni arıyor beni mesela, işte ben orgeneral işte bilmem bir şey. Emredin komutanım. Adınız terör örgütüne soruşturmasına karıştı. Muhtemelen böyle de şimdi bakacağız da. Evdeki paraları ver. Esas duruşta durmak suretiyle. Bak, Şanlıurfa ve Viranşehir Başsavcılıkları, tamam bunu okuduk. Örgüt üyelerinin kendilerini general, istihbarat görevlisi veya üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtarak mağdurları dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin sahte olduğu tespit edilen Birleşmiş Milletler Dünya Barışı... Birleşmiş Milletler Dünya Barışı askerleri, Avrupa, Asya, Afrika İnsani Gelişim Komitesi ve Antiterör Okulu ve Akademisyenleri Derneği gibi oluşumlar üzerinden yüksek maaşlı iş vaadiyle, o bu şeri değil. Telefon da değil bak, biz bu başka bir şey yani, kamu görevlerine tayin, terfi veya görev iadesi gibi vaatlerle 50 mağdurdan 18 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler Dünya Barışı askerleriyiz biz. Yani güçlüyüz yani, arkamız sağlam. Şanlıurfa, İstanbul, Adana, Ankara ve Mardin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda telefon, bilgisayar ve sahte derneğe üye yapılan kişilere ait bilgiler ele geçirildi. Derneği üye yapıyor bir de. Hangi dernek mesela, bak neydi? Antiterör Okulu Derneği'ne efendim. Antiterör Okulu ve Akademisyenler Derneği'ne üye. Ya kardeşim, bunları edebiyete baktığı zaman görüyorsun zaten. Hani öyle bir dernek var mı yok mu, üye misin değil misin diye. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk eden şüphelilerden 4'ü suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, soruşturma sürüyormuş. Yani şimdi bunlara para kaptırdıysanız hani gelir mi gelmez mi bilemeyiz. Hani inşallah gelir, o ayrı bir şey de. Tabii şimdi buradaki şey de ayrı mesela. Hani diğer telefonla dolandırıcılık olayında daha böyle bir hani yüreğimiz biraz sızlıyor verilen paralar, ama burada bak mesela şey, tayin, terfi için mesela torpil arıyor bunlar. Ya da işte göreve iade gibi vaatlerle. Gidiyorsun mesela, ya ben tayin istiyorum. Nereye? Vallahi işte hocam, bir tatil yöresi olsun, biraz dinlenin. Tamam, işte şu kadar para ödersen halledeceğiz senin için değil. Yani bunlara ben üzülemiyorum yani. Veya işte terfi bekliyorsun. Terfi, haksız bir terfi oluyor bunlara para verdiğin zaman. Yani terfi alacak olsun. Şurada tanıdıklarımız var, seni terfi ettiririz abi. Al şuradan 3-5 milyon. Böyle olduğu zaman pek hani ne bileyim yani, yüreğim benim sızlamıyor açıkçası. Öyle şimdi yani. Hani telefon dolandırıcılığı hep söylüyoruz, hani nasıl kanıyorsunuz, nasıl inanıyorsunuz diye, ama şimdi adamlar çok profesyonel çalışıyor. Evet, kanabiliyorsun, inanabiliyorsun, ama şimdi burada yani sen tayin için torpil, bunlar torpil için yani daha doğrusu. Bu paraları veriyorsan yani arkadaş, kusura bakma da hayırlısı diyelim yine de. Ama adamların şeyi iyi yani, hani Nirvana'ya çıkma mevzu, general. Bir sonraki aşamada efendim Genelkurmay Başkanı olarak, tövbe estağfurullah. Biz inanıyoruz dediğimiz gibi yani, dolandırma vakalarını da seviyoruz bir şekilde. Bir yerden hani boş göndermiyoruz yani, bunlar da bu şekilde dolandırılmışlar.

Artemir bir gece gidebilirim radyonuzdaydı. Hoppa. Efendim bakınız, kadınların en sevdiği 5 söz denmiş. Sevgili kadınlar, hangi sözleri seversiniz? Yani bir erkekler hangi sözleri duymak istersiniz? Bak, bu cümleleri kurarsanız yapmayacakları bir şey yok diyor. Oğlum, bu konuda biz erkekler esasında daha çok gaza geliyoruz. Hani böyle motive edici cümleler duyduğumuz zaman biz oho. Nelermiş bunlar bakınız. Hangi cümleleri kurmamız gerekiyor sevgili erkekler? Bu 5 cümleyi, 5 sözü daha doğrusu kurduğunuz zaman kadınların yapmayacağı şey yok. İlk sırada sana güveniyorum. Ama sonrasını getirmeyin. Bunun şeyi vardır biliyorsunuz. Sana güveniyorum ama çevre kötü. Kadınlar güven duygusunu her şeyin önünde tutar. Onlar güvenli bir ortamda kendilerini daha rahat hisseder ve ilişkilerine derinlik katar diyor. Sana güveniyorum demek, kadına olan saygınızı ve ona duyduğunuz güveni ifade etmenin güçlü bir yoludur diyor. Sevgili kadınlar, bugünden itibaren yalnız bu cümleyi duyduğunuz zaman ve bundan sonra söyleyeceğimiz 4 cümleyi hemen efendim yelkenlere suya indirmeyin. Bak, bunlar taktik olarak kullanılacak artık. Hani en sevdiğiniz cümleler denmiş, biz bunları öğreniyoruz. Bunları kullanacağız, oyuna gelmeyin. Hani uyaralım yani, buradan uyarmak görevimiz. İkinci cümle, seninle her şey çok güzel. Kadınlar romantizm ve ilgi görmekten hoşlanırlar. Seninle her şey çok güzel gibi basit ama anlamlı bir cümle bir kadının her zaman yanında olunması gerektiğini düşündürür diyor. Tabii burada karşı taraf bunu söylediği zaman samimiyeti de anlamanız gerekiyor. Yani hakikaten samimi olarak mı söylüyor yoksa hani böyle neyse. Funduna getirmek için mi? Üçüncü cümleye geçiyoruz efendim. Sadece seninle olmak istiyorum. Ama sen yine de telefona fazla bakma. Bırak WhatsApp'ı falan açma. Kalsın Instagram. DM'leri kapat. Bir kadına sadece onunla vakit geçirmek istediğinizi belirtmek onun değerini arttırır diyor. Sadece seninle olmak istiyorum demek, kadına olan ilgiyi ve ona duyulan aşkı ifade etmenin samimi bir yoludur demiş. Evet, tüyoları veriyoruz efendim. Dördüncü cümleye geçiyoruz. Doğru mu bu arada bunlar sevgili kadın dinleyenler? Yani bunları duyduğunuz zaman hakikaten böyle aman yarabbim ne güzel konuştu deyip. Senin düşüncelerin benim için çok değerli. Dördüncü tüyo. Kadınlar düşüncelerinin ve görüşlerinin önemsenmesini ister. Senin düşüncelerin benim için çok değerli demek, kadının fikirlerine saygı gösterdiğinizi ve onu dinlediğinizi ifade eder. Bu kadınlara duygusal anlamda derin bir güven verir ve onların ilişkideki rolünü pekiştirir denmiş. Erkekler not alıyorsunuz değil mi bunları? Hepsini bir kerekte sıralamayın bak. Zaman zaman ara ara yani her an hepsini bir kerekte söylerseniz olmaz. Ve son, senin yanında olmak bana huzur veriyor. Kim bilir bu cümleyi kaç kişiye söylüyor. Kadınlar kendilerini huzurlu hissettikleri bir ortamda daha rahat ederler. Bir erkeğin ona huzur veren bir kişi olduğunu ifade etmesi kadının kendini güvende ve değerli hissetmesini sağlar demiş. Senin yanında olmak bana huzur veriyor demek, ona olan bağlılığınızı ve onun kişisel özelliklerinin size ne kadar değerli olduğunu gösterir. Bu tür bir ifade kadının kalbine dokunarak ilişkiyi güçlendirir demiş. Tabii şu da var şimdi, bunları söylerken de bak az önce hani kadınlara dedik karşınızdakinin samimi olup olmadığını anlayın diye, ama eğer zaten sevgili erkekler bu cümleleri kurarken samimi değilseniz sırıtır orada. O cümle o ana, o ambiyansa oturmaz eğer samimi değilse. Yani bence mesela bunu hakikaten böyle hissediyorsan söyle. Çünkü hissetmeden söylediğin zaman bunun yalan olduğu belli olur bu. Çok yüzeysel kalır yani. Bir de dediğimiz gibi hani seri halde bunları söylemeyin. Bak oturmuşsun böyle romantik bir ortam. Hemen başlamayan sana güveniyorum. Seninle her şey çok güzel. Ezberlemiş bir şekilde. Sadece seninle olmak istiyorum. Senin düşüncelerin benim için çok değerli. Senin yanında olmak bana huzur veriyor. Oo. Hani bu rakibe direkt kontra atak yapmak demek yani. O yüzden uygun zamanlarda uygun olanlarını seçin. Bir kerekte tüketmeyin. Çünkü bir kerekte tükettiğinizde tekrar ihtiyacınız olduğunda bunu tekrar söylemeye kalktığınızda hani karşı tarafta bu sefer kulak aşinalığı olacağından hani çok değerli gelmeyecektir. Böyle ara ara. O da aklınızda bulunsun.

0: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
0: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 91 64. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: sonunda. Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
4: Reklamlar bitti.
5: Haber.

Yılların şarkısı Sezen Aksu değerli radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, bir hırsızlık olayı, bagajdaki 4 milyonu 5 saniyede çaldılar. Oğlum bu nasıl bir profesyonellik lan? O bagajı nasıl açtın? Hani 2 saniyede bagajı açsan 3 saniyede çantayı alman gerekiyor. Alırsın yani, bagajı açsan çantayı alırsın da. Oğlum o bagajı nasıl o kadar açtın yani? Hiç bunun anahtarı bir şeysi falan filan yok mu yani? Şimdi 4 milyonun olduğu bir araç tahminimce eski bir araç değildir. Yani model anlamında yani. Hani paldır küldür nasıl açıyorsunuz bunu? İstanbul Başakşehir'de bir bankadan 6.2 milyon lira çeken EB. Paranın bir kısmını başka bankaya yatırmak istedi. Döndürüyor adam demek ki. Bakın, iş adamı EB gaspçıların kurbanı olduğu, müşterisiyle birlikte bir bankaya gidip 6 milyon 200 bin lira para çeken EB, paraları aracının bagajına bırakıp müşterisiyle yola çıktı. Yolda bagaja bile bırakmam ben. Yani aracın içindeyken de bagaja bırakmam. Yolda yanındaki müşterisini indirdi, kendisi paranın bir kısmını başka bir bankaya yatırmak üzere yola devam etti. Bankanın önüne geldiğinde aracını park edip bagajdaki çantadan 1 milyon 700 bin lira alıp bankaya yatırmaya gitti. Ya niye tamamını alıp gitmiyorsun? Bankadakiler para olduğunu görmesin. Bankada sıranın tam kendisine geldiği sırada dışarıdan gelen seslere baktığında kendi aracının yanına başka bir ticari aracın yanaştığını ve paraların çalındığını gördü. Tövbe estağfurullah. Peşinden koştu ama hırsızlara yetişemedi. EB hemen durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemelerde araçtaki çantada bulunan yaklaşık 4 milyon lira para çalınmıştı. Ekipler hemen kamera görüntülerini inceledi. İncelenen kamera görüntülerinde hırsızların beyaz bir araçla EB'nin aracının yanına yaklaştığını

Kaçtıkları, saniyeler içinde paraları alarak kaçtıkları, giderken paraların bir kısmını döktükleri görüldü. Adamlardaki heyecana bak. Demek ki çanta mantı açık bu arada. Arabaya bakıyorum, araba öyle şey değil. Evet, yani eski bir araba değil yani. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda şüpheli olarak tespit edilen 22 yaşındaki AK yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 4 adet aranmasının, bak yaş 22 ama tecrübe böyle böyleydi yani. 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor denmiş. Parayı bulmuşlar mı peki efendim? Onunla ilgili bir şey almamışlar. Herhalde bulmuşlardır. Uzmanlar benzer durumda. Paranın bagajda olsa bile araçta bırakılmaması gerektiğini belirterek vatandaşları uyardı. Yani. 4 milyon lira arkadaş. Yani az buz para değil. Ki muhtemelen bunlar senin parayı çektiğini gördüler. Oradan takip ediyorlar. Veya böyle bir şey yapacağını bildikleri için takip ediyorlar. Ve sen çantayı açıyorsun. Çantadan 1 milyon 700 bin lira mı ne? O kadar alıyorsun. Ondan sonra geri kalan parayı yine aracın bagajında bırakıyorsun. Ya kardeşim girsene bankaya parayla. Yani normalde bile yani mesela böyle yüklü para taşıman gerekiyorsa bunu oralarda taşıp koymamak lazım. Hani bagaj o kadar güvenli gelmiyor bana. Nedir mesela böyle daha böyle ayak altı. Hani ayak altı derken ayağının altı falan filan, koltuğun altı falan filan mesela oralar daha şey. O da yanında taşırken. Çünkü bunun hani trafik lambası var, bilmem nesi var, ıvır zıvırı, zıvırı var, araç belki kilitlenmiyordur falan filan bir sürü şey olabilir yani. O kadar parayı şöyle taşınır mı ya? Vallahi geçmiş olsun hani evet bu kişiler yakalandıysa para da muhtemelen bulunmuştur da ama ne olursa olsun aman arkadaşlar dikkat yani evet kesinlikle böyle bagajda falan değerli şeyler bırakmamak gerekiyor. Tamam hani taşıdın diyelim ama bir yere uğrayacaksın falan filan bırakma orada. Önce o parayı hallet. Ne yapıyorsan ondan sonra yap yani.

0: Rihan Akın Dar Buralar radyonuzdaydı. Efendim bakınız, zaman zaman benzer şeyler karşımıza çıkıyor böyle ilişkilerde. Partneri soğutan davranışlar denmiş. Efendim bakın, kadınları ilişkiden soğutan erkek davranışları diyor. Yani herhangi bir davranışımızı da soğutabilir. Yani kadının o an soğuyası varsa... Bunlar da var efendim. Yani o dengeyi de tutturmak gerekiyor. Her zaman her davranışı göstermemek, sergilememek gerekiyor. Çünkü hiç anlamıyorsun mesela. Bir gün önce çok iyi gibi görünen davranışını o gün yaptığın zaman çok başka tepkiyle karşı karşıya kalabilirsin. Kadınları ilişkiden soğutan detaylar demiş mesela. Bencillik bak. Bazı erkekler işlerine gelmeyince konu sizin aileniz ve arkadaşlarınız olunca iki cümle bile konuşamazsınız diyor. Bu tür erkekler her şeyin onların istediği gibi olmasını çok alışmıştır. İstemediğini duymaz, bu şekilde hayatının sırrını çözdüğünü falan zannedebilirler diyor. Kapatacaksın kulağını abiciğim. Her şeye eyvallah deyip. Aşırı ilgisizlik demiş. Şimdi aşırı ilgisizlik ilk etapta esasında dikkat çeken bir mevzudur. Bir de mesela bunu hep söylüyoruz, yani teori başka, pratik başka. Pratikte bu ilgisizlik mevzu ilk etapta çok dikkat çeken bir şeydir. Yani neden bu benim neden bu benimle ilgilenmiyor diye. Ya da neden ilgisini çekemiyorum diye böyle bir şey hırs oluşturabilir. Ama ilişki başladıktan sonra bu aşırı ilgisizlik olayı varsa ilk başlarda yine böyle hani kadın bununla savaşır. Hani böyle ilgiyi çekmek vesaire falan, ama sonra arkada değil. Eğer sürekli böyle bir ilgisizlik hali varsa bu karşı tarafı yorar. Yorduktan sonra zaten bir daha bir şey bekleme yani. Mesela ilgisizlik dediğimiz mevzu en büyük aldatma bahanelerinden bir tanesidir. Doğallıktan uzak davranışlar ve yalan demiş. Yalan zaten başlı başına bir mevzu. Ama hep söylüyoruz yani arkadaş... Siz olun diye, yani böyle başka böyle bir kalıplara bürünmeye çalıştığınız zaman o olmuyor işte. Doğallıktan uzaklaşıyorsun bir daha orada. Kıskançlık demiş. Evet, kıskançlık hep bu karşımıza çıkıyor her yerde. Kıskançlık mevzu ilk etapta çok hoşa giden bir şeydir. Çok rağbet gören bir şeydir, ama kıskançlığın işte boyutu, seviyesi. Hatta hep söyleriz yani kıskançlıkla psikopatlık arasında ince bir çizgi vardır. Aman buna dikkat diye. Hani karşınızdaki kıskançlık mı gösteriyor yoksa bir psikopatlık durumu mu var? Buna karşı aman dikkat diye, ama böyle sürekli böyle bir kıskançlık hali, her şeyde bir kıslamaya kalkarsan bir süre sonra, hani ilk etapta evet bu da cazip gelir söyleyeyim, ama devamında yine böyle delirtir adama. Başka kadınlara fazla ilgi göstermek demiş. Bak, bunları yapıyorsanız partneriniz sizden buz gibi soğuyabilir diyor. Yani başka kadınlara fazla ilgi göstermek. Ya da şöyle söyleyelim, bu cümleyi çok iyimser yazmışlar. Ben daha doğrusunu yazayım. Başka kadınlara ilgi göstermek. Hani fazlayı mazlayı geç yani. Öz bakım eksikliği diyor. Evet, kesinlikle doğru. Şov yapmak demiş mesela. Erkekler güç gösterisi adına kendiyle sürekli böbürleniyor. Yaptıklarını abartarak şov haline getiriyorsa kadınlar tarafından itici olarak algılanır diyor. Ve bu tür erkeklerin yorucu olduğunu düşünürler demişler. Yani sürekli böyle şey, kendini böyle acayip acayip anlatıyor. Böyle sürekli böyle güç göstermeye çalışıyor falan filan ve şov yapıyor yani. Bunun şarkısı bile var, şov yapma diye. Kazandığı parayla övünmesi demiş. Demiş, evet doğru. Sürekli kazandığı parayla ve işiyle övünmesi, hava atması, arabasını anlatması. İlk başta erkeği çekici gibi gösterse de uzun vadede bu kadınlara itici geliyor demiş. Evet, ilk etapta kendini tanıtırken anlat. Hani çok iyi kazanıyoruz, işimiz çok iyi falan filan, araba son model yeni aldık. Ama sürekli bunu anlattığın zaman bu olmaz. Anlat kaç. Sürekli ailesinden ve eski sevgilisinden bahsetmesi diyor. Bu eski sevgili mevzu her zaman herkes için kötüdür. Yani hem erkek hem de kadın için. Sinirli ve kaba olması demiş. Bu da mesela zaman zaman karşımıza çıkar. O zaman söyleriz, bu da ilk etapta rağbet gören davranışlardan biridir, ama sürekli yapıldığında evet bir süre sonra bıktırır. Doğru, ilk başta yani rağbet gören bir şeydir. Yani kaba davranması erkeğin, sinirli olması. Çekicilik katıyor yani. Nedendir bilmiyorum. Hani bunu hakikaten anlamıyorum ama. Böyle. Cimrilik demiş. Evet. Sürekli böyle bir kısıtlama durumu. sadece efendim bazı şeyler için yaklaşmak. Hani böyle bazı
1: sevdim değil mi?
0: Bunun da olması, bakınız, partnerinizi sizden buz gibi soğutur diyor efendim. Cimrilik, işte sinirli ve kaba oluş, sürekli ailesinden ve eski sevgilisinden bahsetmek, kazandığı parayla övünmesi, şov yapmak, öz bakım eksikliği, başka kadınlara fazla ilgi göstermek, kıskançlık, doğallıktan uzak davranışlar ve yalan, aşırı ilgisizlik ve bencillik. Bunlara zaten baktığınız zaman, hani bunlar varsa bir erkekte, o daha henüz, hani nasıl derler, o daha olmamış. Öyle yani, hani bu tip birisi ise olmamış yani, daha ham. Daha hayat adına biraz pişmesi gerekiyor. Bu hareketlerin farkında değilse zaten yapılacak başka bir şey de kalmıyor.

0: reklam. Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
4: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
5: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
6: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Can Yüce, Başa Bela ile radyonuzdaydı. Namı Tınay Muhabbet devam ediyor. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve radyomuzun sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz. Bu arada şimdi Zeynep Dizdar radyonuzda ön sezi. Olur.

Pınar Kömürcüoğlu Aşk Bile radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbeti devam ediyor. Bakınız, zengin olmak ister misiniz? Soralım sizlere, samimi soruyorum, zengin olmak ister misiniz? Ver abi, IBAN ver, ver, çözüyoruz bu olayı. İşte demiş, zengin insanların ortak özellikleri. Ya arkadaş, bu özelliklerin olması mı gerekiyor zengin olmak için? Mesela hani zengin olmak için ne gerekir? İyi bir gelir, bayağı iyi bir gelir. Normal böyle bizim, hani bizim maaşlar ortalama. Ya da ne bileyim, hani böyle bir hani iyi ticaret yapmak gerekir, şanslı olmak gerekir. Değil mi? Doğru yerlerde doğru yatırımlar, doğru adımlar atmak gerekir. Ondan sonra şu olur mesela, hani aileden gelen bir takım şeyler vardır. İşte mirasından tut, ne bileyim hani aile şirketi falan filan, ona devam edersin. Bunlar olur. Ha şu olur, diğer taraftan hani anlık işte loto, toto falan filan tutarsa. Orada da iyi değerlendirmen lazım bu parayı. Sonrası hüsran da olabilir çünkü. Şimdi hani zengin birinin özelliklerini taklit edip veya o özellikleri almaya çalışarak ne kadar zengin olabiliriz mesela? Neler var? Bütçeniz kontrol altında olsun diyor mesela. Abi bütçe yok. Yani ufak bir sıkıntı var. Bütçe yok, yani kontrol altında alabileceğimiz bir bütçe yok. Yani var ama kontrol altında tutamıyoruz. Çünkü hani... Bizim bütçeler artık mecburi harcamalara gidiyor. Hani böyle keyfi olsa tamam tutalım. Ama mecburi harcamalara daha çok gittiği için onları da yapmak zorundasın. Kontrol altına alamıyorsun yani. Başka ne var? Uzun vadeli hedefler belirledi. Taksitler bitsin falan. Oo bak, yeni keşiflerden çekinmeyin diyor. Örneğin kripto para borsasını bilmiyorsanız bunu öğrenerek işe başlayın. Çok dikkatli öğrenin ama. Hani oradan da mesela hani biraz böyle birikim varsa oradan da vurgun yemeyin ondan sonra. Ben samimi söyleyeyim, hiç anladığım bir şey değil bu. Hakikaten samimi. Yani yıllar önce keşke mesela girseydik böyle ta ilk işte bu Bitcoin çıktığında. Hani o zaman biz mevzuya çok eğlenceli bakmıştık, bu ne ya falan filan diye. Biz bu ne ya diye bakanlar böyle kaldık. Hani oradan ufak paralarla biraz yatırım yapanlar şu an baya baya para sahibi oldu. Tasarruf yapın diyor. Yavrum zaten hayatımız tasarrufla geçiyor. Hani her şeyden kısıyoruz. Hani tasarruf yapmaksak zaten ayı çıkartamıyoruz canım benim. Hani siz bunları zenginlere mi yazıyorsunuz? Anlamıyorum ki ben bunu. Yani zengin adam tasarruf yapar ama zengin olmayan adam nasıl tasarruf yapacak? Kıyaslamadan vazgeçin demiş mesela. Başka, yaşamı ıskalamayın diyor. Finansal sağlık her şeyden kısmak ve tasarruf için kendini sıkmak demek değildir diyor. Bazen de olsa kesenizin ağzını açın ve istediğiniz bir şeyleri alın diyor. Zaten bir şey almak istiyorsanız onu bugün alın. Alacağınız şeye bugün paranız yetiyorsa bugün alın. Yarın alamayabilirsiniz. Sürekli zamlandığı için hani ya dur buna sonra bakarız, eğer niyetliysen, hani ihtiyacın varsa o şeyi almaya, bugün bütçen yetiyorsa al. Yani diyorum yarın geçsin, öbür gün geçsin de bu sefer bütçe yetmeyebilir ona yani. Borç alıp vermeyin diyor. Borç alın vermeyin. Ya da borç alın, borcu geri vermeyin. Başka ne var mesela? Şikayet yerine yeni tecrübelere odaklanın demiş. Neler yapabildiğinizi keşfedin. Çevresel uyaranlardan uzak durun diyor. Vallahi çok fantezi şeyler bunlar. Hani bunları mesela kimi düşünerek bu haberi yaptınız, kimi düşünerek bunları yazdınız bilmiyoruz ama halkın büyük bir oranını düşünmediğiniz kesin. Bunlara baktınız neydi işte, bütçenizi kontrol altında tutun, işte ne bileyim uzun vadeli hedefler, tasarruf falan filan. Adam yarına nasıl çıkacağının derdinde, sen ona hedefler koy diyorsun. Bir de şu var mesela, bir takım insan da şunu deniyor. Bilmiyorum aranızda hiç yapan var mı? Bazen sosyal medyada görüyorum, Instagram'da falan mesela. Biri bir video çekiyor. İşte şöyle olduğunda, böyle oldu, işte para size gelecek. Evren asla cevapsız bırakmayacak. Lan bu hangi evrense, işte hani evrenden isteği şöyle olur mu? Bu tamam, bir benim güldüğüm bir şey bu. Hani
bu şekilde önermek. Yani zengin olmanın yolu, evrenden isteyin. Tamam, oturalım isteyelim burada oturduğumuz yerden. Evrenden mesaj gönderiyoruz. Zengin olmak istiyorum, zengin olmak istiyorum. Evren diyor ki bu mesaja kayıtsız kalmayacaktır. Muhtemelen herhalde çok fazla başvuru olduğu için evrende biraz işler ağır ilerliyor. Bu ayrı bir tantana. Bunu mesela bu kişisel gelişimler falan yaparlar. Bir de mesela altta yorumlara bakıyorum. O çok daha absürt geliyor bana. Şey yazıyorlar. Aldım, kabul ettim. Ne oluyor öyle yazınca mesela? Şey mi hani o videoyu aldı. Hakikaten bunu yorum olarak yazıyor yani. Yorum olarak yazdığında etkileşime giriyor evrenle herhalde. Hiç böyle yapan var mı aranızda? Samimi soruyorum bunu bakın. Cidden samimi soruyorum. Aldım, kabul ettim diyor mesela. Öyle bir video var. Şu işte evrene şöyle böyle falan filan işte isteyin, istemekten çekinmeyin, aldım kabul ettim altına yorum. Bu insanlardan mesela zengin olanlar var mı o yorumu yaptıktan sonra? Mesela nasıl bir zenginlik bekliyorsun? Hani normal gelirin belli, bütçen belli, her şey belli, giderin belli. Oturuyorsun burada Instagram'da o gönderiye yorumu yapıyorsun. Aldım kabul ettim dedikten sonra mesela hiç zengin olan var mı? Ben bunları da görüyorum yani. Ne bileyim artık hani internet gigabaytları mı fazla geliyor? Ne yapsak ne etsek bu gigabaytları nereye harcasak diye onları mı düşünüyorlar bilemiyorum ama böyle bir beklenti var insanlarda yani. Bunları da bence yapma değil yap ama oradan bir şey bekleme. Hani eğleneceksen yap. Öbür türlü bence yine mesela ilk başta benim dediklerim sanki daha gerçekçi gibi geliyor zengin olmak için. Hani iyi bir iş, iyi bir gelir. Ne bileyim hani bu iyi gelir sonrası yapılan düzgün yatırımlar, aileden bir şeylerin gelmesi. İşte mirastır, ıvırdır, zıvırdır, aile şirketi falan filan. Hani iyi bir eğitim. Sanki bu daha böyle bana olasıymış gibi geliyor. Ama siz yine de tabii evrene mesaj göndermeyi de ihmal etmeyin. Sen yine de gönder tabii yani olsun. Hani en azından ücreti yok. Yani evrene mesaj göndermenin ücreti yok. Sen yine gönder yani bir şey olmaz.

0: Hayde Pekkan olur ya radyonuzdaydı.
1: Yapmaz dersin yanarda, olmaz mı olur ya.
0: Efendim bakınız, eski sevgili fotolarına ceza denmiş. Eski sevgili fotoları bir defa niye durur? O ayrı bir şey bak. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi bir süre sevgili olan tarafların birlikte çekilmiş fotoğraflarının erkek tarafından Facebook hesabında paylaşılmasını ve ilişkinin sona ermesi sonrası kadının kaldırma talebine rağmen bu fotoğrafların yayında tutulmasını suç saymamıştı diyor. Mahkeme fotoğrafların ne zaman yüklendiğinin tespit edilemediği gerekçesiyle sanık hakkında beraat kararı vermişti. Yani bunun mesela hani talep bile edilmemesi gerekiyor. Yani nedir, biterse silersin. Yani o yüzden esasında böyle ilişkilerde falan çok fotoğraf paylaşılmaması lazım. Hani çok özel an olur, o ayrı bir şeydir ama böyle biz mesela, bizde de bir de şu var, paldır küldür böyle bir ilişkiye girdiğin gibi anda böyle hemen fotoğraflar değişir. Seri halde fotoğraf paylaşılır. Ondan sonra tabii bu ilişki uzun sürmez. Ondan sonra biter. Hayda, haldır haldır fotoğraf silmeye çalışacak. Yapma, bekle. Bak, Yargıtay beraat kararını bozmuş. Ancak Yargıtay 12. Ceza Dairesi bu kararı bozdu. Daire fotoğrafların yüklenme tarihinden çok şikayet tarihi itibariyle mağdurun rızasının bulunup bulunmadığının esas alınması gerektiğini vurguladı. Kararda sanığın kadına gönderdiği "o resimler de benim, ister koyarım ister koymam, kimseye de hesap vermem" mesajı dikkat alındı. Oo. Abimizin ruh hali pek sağlıklı değil. Çünkü hani böyle bir şey de çok enteresan. Düşün, hani ayrılmışsın. Hani karşı tarafı bu tacizdir yani. Karşı tarafına sormana gerek yok. Artı sen mesela yeni ilişkiye girersen ne olacak? O fotoğraflar duracak mı orada? Duracak olan orada. Yargıtay söz konusu görüntülerin özel hayatın gizliliğini ihlal edecek mahiyette olmadığını, ancak kişisel veri niteliğindeki fotoğrafların rıza olmaksızın paylaşılmaya devam edilmesinin TCK'nın 136. maddesi kapsamında suç oluşturduğunu belirtti. Bu nedenle sanığın kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan cezalandırılması gerektiğine hükmetmiş. Tabii nasıl bir ceza var bilmiyorum. Yargıtay'ın bu kararı eski ilişkilere ait sosyal medya içerikleri hakkında açılan davalarda emsal teşkit edebilecek nitelikte. Özellikle birlikteyken rıza gösterilmiş olsa bile ilişkinin sona ermesinin ardından kaldırılmayan görsellerin kişisel verilerin korunması kapsamında falan filan. Bir de mesela hani böyle fazlaca özel fotoğraflar paylaşılıyor. Ya arkadaş, flört halindesin. Tamam, evet, hani o anki duyguların tamam, hani böyle şey sonsuza dek sürecek diyorsun da yarın ne olacağını bilmiyorsun. Hani hakikaten mesela bazen görüyoruz, biraz fazla özel anların fotoğrafları paylaşılıyor. Sonrasında ne oluyor? Bitiyor. O fotoğraflar siliniyor. Esasında tabii o fotoğraflar internette bir yerlerde kalıyor. O ayrı bir şey. Onu da söyleyeyim. Sen silindiğini düşünüyorsun da onlar bir yerlerde kalıyor öyle yine. Al bak, bir tane de böyle bir psikopata denk geldiğin zaman. Çünkü bu psikopatlıktır. Yani kalkıp düşün. Tamam. Hayır, unutmuş olabilirsin veya o an dikkat etmemiş olabilirsin fotoğraflara. Karşı taraf seni uyarmış. Yani ya şu fotoğrafları siler misin diye. Arkadaş, tamam, sil. Çünkü zaten normalde karşı tarafın hatırlatmadan senin bunu yapman lazım. Mantık olarak baktığımız zaman. Karşı taraf hatırlatıyor bile şey. Onlar o fotoğraflarda ben de varım. Kusura bakma. Nedir mesela bu? Hani tutma amacın nedir? Tamam, karşı taraf yeni bir ilişkiye başladı diyelim. Kadın yeni bir ilişkiye başladı. Şey mi olacak yani, sevgilisi, sen bununla bu fotoğrafları çektirmişsin, bu ilişki yürümez. Bu mudur yani mevzu? Ya da şey, bak böyle fotoğraflar da var. Biz senden önce beraberdik. Fotoğrafları hala Facebook'ta falan mesaj mı göndereceksin? Oğlum çok rezillik lan. Ama enteresan. İnsanoğlu bu konuda enteresan. Yani dediğim gibi hani karşı tarafla bunun diyaloğuna girmeden zaten bunun hallolması gerekiyor. O yüzden hani ben hep şunu söylüyorum. Arada resmi bir şey yoksa da çok da böyle fotoğraf paylaşmak. Mesela bizim ünlülerde de var bu. Yeni sevgili yapıp bunu ilan etme. Haldır küldür ama böyle çok özel anlarla ilan etme, dediğimiz gibi maalesef. Ondan sonra haldır haldır bir daha fotoğraf silme. Zaten magazin basını bunu bekliyor. Anında haberler. İşte bilmem neyle olan fotoğraflarını sildi. Senin öyle magazinel bir tarafın da yok. Hani normal bir vatandaşsın. Bu gerginliği çıkartmaya ne gerek var? İşte onu anlamıyorum ben.

0: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507 472 9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşı sokağa numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
4: Reklamlar bitti.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Robert Hatemo. Kıpır kıpır bir şarkı. Vur dibine radyonuzdaydı. Şöyle eskilerden baya baya severdik bu şarkıyı. Namütenay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakcan radyonuzdayım ve umuyorum keyifler yerindedir. Şimdi bir cover radyonuzda. Gülnur Gökçe, Çemberimde Gül Oya. Çember.

Mansur yıllar sonra radyonuzdaydı. Efendim nasıl uyumayı seversiniz? Vallahi hani kışın sanıyorum biraz daha böyle bir az hareketli uyuyoruz ama yazın havaların da ısınmasıyla beraber ben mesela şekilden şekile girebilenlerdenim. Hani sabit bir uyku pozisyonu yok. Hatta şunu bile hatırlıyorum yani zaman zaman işte komple 180 derece dönüp normalde başımı koyduğum tarafta sabah uyandığımda ayağımı bulduğumu biliyorum. Hani böyle şey yok yani sabit durma yok hani deli yatmam o ayrı. Öyle, hani deli yatarım dedim ya mesela o değil de belli bir pozisyonda hani daha çok mesela uykuya da uyuduğum zaman önce şeydir genelde böyle hani ben sol tarafa dönmeyi severim yani daha rahat ediyorum öyle. Ama bu ille de orası olacak diye de bir şey yok. Hani böyle bir saplantı yok yani illa ki sola dönmeliyim yatmayı değil yani. Bak uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında neler söylüyor diyor. Buradan da mı kişilik tahlili? Bakın soralım sizlere efendim. 3 adet uyku pardon 4. Oo bir sürü uyku pozisyonu var oğlum. Hangisini şey yapacağız? Tamam. İlk sırada cenin pozisyonu diyor. Bu mesela şeydir. Bel ağrınız falan varsa ben size söyleyeyim çok işe yarar. Bel fıtığı falan varsa özellikle böyle ağrı çektiğiniz zamanlarda çok işe yarar. Hatta en faydalı uyuma şekillerinden bir tanesidir. Onu söyleyeyim ben size de. Bak en çok tercih edilen yatış şekilleri arasında yer alan cenin pozisyonu kolların ve bacakların kıvrılarak uyunduğu şekildir. Kişinin nevrotik olduğunu ifade eden bu uyku şekli gerçek hayatta dışa dönük görünseniz de aslında daha içe dönük biri olduğunuzu ifade eder diyor. Yok be belim ağrıyor. Hani bir yere dönemiyorum dönsem. Böyle bel fıtığı krizi olduğu zamanlarda ondan değil yani böyle dışa dönüklük falan filan değil herhangi bir yere dönemiyorum ben. O en rahat uyku şekli yani. İkincisi efendim asker pozisyonuymuş. Asker pozisyonu nasıl oluyor? Ha böyle bir tarafa ister sol ister sağa dönük olsun. Böyle bacaklar komple uzun cenin değil ama böyle sağa veya sola dönüksün yani. Esas duruş. Kimileri için en iyi uyku pozisyonu olan asker şeklinde uyumaya iki elin yanlarda olduğu ve sırt üstü yatılan haldir. Sırt üstü değil mi? Buradaki şekilde sırt üstü değil. Tamam neyse öyle demiş. Bu şeyleri fotoğrafları karıştırmış. Tamam efendim sırt üstü yatıyorsunuz eller yanda yani esas duruş sırt üstü. Bu kişiler dışa dönük, açık ve vicdanlı olarak bilinirler. Kişilik tiplerinin ne kadar ağır olduğu sırt üstü yatış şeklinin uzunluğuna bağlıdır diyor. Gece bunu çetelesini tutmuyoruz ki bunu. Kaç saat bu pozisyonda uyudum, ne kadar bu pozisyonda uyudum falan filan diye. Ben bazen şeyden anlıyorum mesela hiç uyku uygulaması kullanıyor musunuz? Ben kullanıyorum mesela zaman zaman onu açıyorum. Oradan mesela şey yapıyorum. Sabah böyle hani o sesleri falan da kaydediyor. Orada mesela döndüğümü anlıyorum ben yatakta. Çok komik oğlum. Yan uyuma pozisyonu diyor. Yani işte sola veya sağa. Eğer yatakta kollarınız uzatılmış ya da kıvrılmış halde yan yatarak uyuyorsanız dışa dönük, hoşgörülü ve açık görüşlü bir insan olarak bilinirsiniz diyor. Demek ki ben bak fıtık ağrısı olmadığında dışa dönük bir insanım. Hoşgörülü ve açık görüşlü bir insan olarak da söyleyebilirsiniz benim için. Bu yatış şekli aynı zamanda sizin eğlenceye meraklı biri olduğunuzu da gösterir diyor. Sırtınızın ve boynunuzun aynı hizada tutulduğu bu pozisyon özellikle o bölgelerde ağrıları olan kişiler için idealdir demiş. Yani millet daha çok bence ağrıları için bunları tercih ediyor ama bilemedim yine de. Deniz yıldızı pozisyonu bir diğeri bacaklarınızın düz ya da kıvrık ve kollarınızın başınızın üstünde uzatılmış şekilde olduğu deniz yıldızı pozisyonu da sırt üstü yatış hakimdir diyor. Ha sırt üstü yatıyorsun, eller böyle yukarıda yastığında, bacaklar da böyle yayılmış sağa sola. Burada neymiş? Yardım etmeyi seven diyor bak. Her arkadaş ortamında aranan, iyilik yapmayı seven, kendinden önce çevresindekileri düşünen ve dost canlısı bir karaktere sahipsiniz demektir demiş. Belki sıcak hava, belki ondan yapıyor. Ve son olarak yüzü koyun yatış pozisyonu diyor. O da valla ben hiç beceremiyorum onu ya. Yüzü koyun yatmak. En rahat uyku pozisyonlarından biri olarak görülen yüzü koyun yatış şekli nasıl ya? Allah Allah. Konforuna önem verenlerin tercihidir demiş. Yüzü koyun yatış pozisyonu her şeye atılmayı seven ve girişken bir kişilik yapısını ifade eder. Kendini çok seven ve övgüler yağdıran bu kişiler az da olsa egoist bir yapıya sahiptir demiş. Eğer siz de bu şekilde uyuyorsanız her şeyi doğru yaptığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Kollarınızı yastığa sararak
yüz üstü şekilde uyumayı seviyorsanız risk alan ve deneysel eğlencelerden hoşlanan bir kişiliğiniz olabilir demiş. Bakın yine aynı sonuca varıyoruz. Bir sürü uyku pozisyonu ama hiçbiri içinde bu uyku pozisyonu yapan da karaktersizin önünde gidendir. Hani kendine hayır yoktur ki çevresinde hayır olsun falan filan diye böyle bir yorumla karşılaşmadım. Hepsi yine aşırı derecede muhteşem kişilik efendim gösteriyor. Artık hangisi size rahat geliyorsa.

0: Çık buralardan radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Ve astroloji dünyasına uğrayacağız. Hiç iç acıcı bir haber değil. Canını al parasını alma demiş. En cimri burçlar kim bunlar? Her burcun kendine has özellikleri bulunuyor. Kimisi duygularıyla, kimisi de zekasıyla öne çıkıyor. Ancak bazı burçlar var ki para söz konusu olduğunda herkesten farklı bir çizgide duruyor demiş. Cimri. Hangi burçlar bunlar bakalım efendim. İlk sırada bak, tasarruf onun doğasında diyor. Oğlak burcu. Gerçi bak mesela bu cimrilik konusunda hep söylüyoruz. Mesela tasarruf demiş ya. Tasarruf cimrilik değildir ki be kardeşim. Disiplinli ve hedef odaklı yapısıyla bilinen Oğlak Burcu para harcamayı değil biriktirmeyi tercih ediyor. Tam ne güzel. Oğlum bunun nesi kötü işte bak. Onlara göre bugünün lüksü yarının güvencesinden çalmak anlamına geliyor demiş. Harcamalarını önceden planlayan Oğlaklar gereksiz buldukları hiçbir şeye kolay kolay para harcamıyorlar. Nesi kötü bunun? Adam har vurup harman mı savursun yani? Bu yönleriyle çevrelerinden sık sık fazla mı cimrisin yorumlarını işliyorlar demiş. İkinci burcumuz hesaplama uzmanı diyor, Başak Burcu. Titizlik denince akla ilk gelen burç olan Başak finansal konularda da aynı özeni gösteriyor. İndirimleri takip ediyor, gereksiz harcamalardan kaçınıyor ve her kuruşun hesabını tutuyor. İyi. Başaklar için önemli olan harcadığı paranın karşılığını tam anlamıyla almak diyor. Lükse değil faydaya odaklanıyor demiş. Biz har vurup harman savuruyoruz vallahi. Ne gelen belli ne giden belli. Ve üçüncü burç, Boğa Burcu. Lüksü sever ama parayı da kolay harcamaz demiş. Boğa Burcu konforuna düşkünlüğüyle bilinse de söz konusu para olunca oldukça dikkatli davranabiliyor. Kaliteli olanı seçse bile diyor, gereksiz harcamalardan kaçınmayı tercih ediyor. Nesi kötü olabilir bunun? Bak, param çarçur olmasın düşüncesiyle hareket eden Boğalar yatırım yapmayı ve birikim sağlamayı öncelikli görüyor demiş. Ve bunları bizim bu astrolog arkadaş kötülemiş, cimri bunlar diye. Ne demişti? Canını al parasını alma demişti. Yo, öyle değiller. Gayet parayı tutmayı seviyorlar ve kullanmayı seviyorlar yani. Gereksiz harcamayı sevmiyorlar. Son olarak bonus Akrep Burcu demiş, bonus. Akrep Burcu doğrudan cimri sayılmasa da harcamaları üzerindeki kontrolüyle dikkat çekiyor. Borç vermekten hoşlanmayan gelmez diye belki. Parasının nereye harcandığını adım adım takip eden akrepler alışverişlerinde mantık çerçevesinden sapmıyor. Onlar için duygusal değil, stratejik bir para yönetimi söz konusu demiş. Bunlar efendim bak cimri olarak sıralanmış. Neydi? Oğlak, Başak ve Boğa. Bonus olarak da akrebi yazmışlar. Ama hani eğer cimrilik buysa vallahi bence herkes cimri olabilse keşke. En azından parayı tutuyorlar yani.
1: Sanma ki ben çok mutluyum. Tek de sen.

0: Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde. Reklam.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin, dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
4: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
6: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
7: Reklamlar bitti.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil, tam 95'te.
9: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
10: Yerel gündem.
11: Mutlu günler. Bugün 25 Mayıs 2026 Pazartesi. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Kurban Bayramı öncesi taksi, minibüs ve servis araçlarına yönelik denetimlerini arttırdı. Kent genelinde sürdürülen kontrollerde ruhsat, şoför tanıtım kartı ve yolcu güvenliğine ilişkin kurallar incelenirken ekipler bayram boyunca 7 gün 24 saat sahada olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli Zabıta Trafik Amiri Ali Ertürk, ekiplerin bayram süresince 7 gün 24 saat sahada olacağını belirterek yolcuların can ve mal güvenliği, hem şehirlerimizin daha güvenli ve konforlu seyahat etmesi için denetimlerimizi arttırdık dedi. Taksilerde taksimetre kullanımı, kısa mesafe yolcu almama ve yolcu ayrımı yapılıp yapılmadığı da kontrol edilirken Ertürk, en sık karşılaşan ihlalin şoför tanıtım kartı eksikliği olduğunu söyledi. Bu durumda hem araç sahibine hem de şoföre ayrı ayrı ceza işlem uygulandığını ifade eden Ertürk, sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu. Ali Ağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli ve sağlıklı kurbanlıklar alabilmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ilçede kurulan canlı kurban satış yeri, ilçe müdürü Mazlum Selim Aksakal ve hayvan sağlığı personelleri tarafından yerinde denetlendi. Gerçekleştirilen denetimlerde satış alanına getirilen hayvanların sağlık raporları, kulak küpeleri ve pasaportları tek tek kontrol edildi. Aynı zamanda alanın hijyen koşulları ve genel düzeni incelenerek hem üreticilerin hem de kurbanlık alacak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm önlemler alındı. Vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için canlı kurban satış noktasındaki denetimlerin bayram sonuna kadar titizlikle devam edeceği öğrenildi. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kurban Bayramı süresince toplu taşım ücretlerinde %50 indirim uygulanacağını kararlaştırdı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kurban Bayramı süresince toplu ulaşım ücretlerinde %50 indirim uygulamasını kararlaştırdı. Meclis toplantısında oy birliğiyle kabul edilen önerge doğrultusunda indirimli trafik Kurban Bayramı'nı kapsayan 27-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Karar kapsamında Esot, İzulaş, İzmir Metro AŞ ve İzdeniz'e bağlı toplu ulaşım araçlarında yolcular %50 indirimli tarifeden yararlanacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Ortaklığı ile işletilen İzban'da ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Esot Genel Müdürlüğü de mezarlıklara özel otobüs seferleri düzenleyecek.
7: Hava durumu.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğu kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 27, Çiğli 29, Dikili 27, Foça 27, Menemen 28, Kınık 27 ve Ali Ağa 28 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
10: Radyo Sahil Haber.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: 24 saat hit müzik. Hit müzik.
1: İkimizin savaşı, saçlarında komzuma çok yakışır. Bebeğim inan bana çok karışık kafam, karışık kafam. İki bile...

0: İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya Sıla.
1: Akılda senin fikirde.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Lezzetin adresi Aliada değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa,
2: hayat bayram olsa. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

ister evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 0199.
1: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa. Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
4: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Siz hayal edin, biz gerçeğe dönüştürelim. Savran Mobilya ve Yapı Dekorasyon'la evinizde yenilenme başlıyor. Hazır mutfak ve modern banyo tasarımlarında uygulama öncesi birebir çizim ve görsellerle hayalinizdeki tasarımı önceden görün. Otomatik pergole, cam balkon, giyotin cam ve PVC sistem çözümleriyle yaşam alanlarınız 4 mevsim konfor kazanır. Güven, estetik, kalite, hepsi tek adreste. Savran, Hasbiyefendi Mahallesi, Şair Namık Kemal Caddesi numara 142 Taksim A, Yeni Şakran, 0507-472-9164. Savran Mobilya ve Dekorasyon, eviniz bizim imzamız. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
3: sonunda. Reklamlar bitti. Radyo!
4: Geçmişten günümüze en hip şarkılar. Geçmişten günümüze en hip şarkılar. Şimdi radyo sahilde.

uygulama. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Gürkanlar Halı'da Büyük Bayram Kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
4: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
5: Lezzetin adresi Ali Ağa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat Altın Kürek hizmete açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı Altın Kürek'te. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek, bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
6: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
7: Reklamlar bitti.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
7: Tam 95'te.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi. Bu aşkın katili.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel sollar.
1: En güzel sollar.
0: Radyo sahilde.
2: Reklam.
3: Gürkanlar Halı'da büyük bayram kampanyası. Yeni koleksiyon halılarda %30, seri sonu halılarda sınırlı adette %60 indirimler sizleri bekliyor. Avantajı ve kaliteyi yakalamak için Fevzi Paşa Caddesi mağazamıza bekliyoruz.
4: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
5: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style Islams kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style Islams, Merkez Cami yanında.
6: Ali Ağa'nın ilk ortak sağlık güvenlik birimi ve MYK merkezi 15 yıllık tecrübesiyle Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, işe giriş sağlık raporları, periyodik sağlık taramaları, mobil sağlık hizmetleri, MYK belgelendirme ve ilk yardım eğitimleriyle hizmetinizde. Merkezi konumu ve İzban durağı karşısındaki ulaşım avantajıyla artık size çok daha yakın. Bilge Mesleki Yeterlilik Merkezi, Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı, numara 12 Taksim 1B, Ali Ağa'da. 0232 655 0112.
3: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 88 01. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
0: Reklamlar bitti. Reklamlar.

hastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp, derbeder haldeyim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: yer de geçer, deli deler de geçer, seyreden güler de geçer.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Var olun, sağ olun. Canım, bir tanem, çok özlediğim güzel dostlarım, kıymetli dostlarım, aziz konuklarımız. Huzurlarınızda bulunmaktan gerçekten çok bahtiyarım efendim. Her zaman olduğu gibi hepinize en engin sevgilerimi, en derin hürmetlerimi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Sağ olun. Benim bir besteciğim vardır eskilerden. Hadi onu beraber.

0: Metronom. Reklam. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
1: sonunda. Reklamlar bitti. Reklamlar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: this.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soul'lar
0: Radyo
1: Sahil'de.

0: Aşk benim son.
1: Reklam.
2: Reklam.
3: Lezzetin adresi Alaa'da değişiyor. Nazilli'den gelen eşsiz tat, altın kürek hizmeti açıldı. Dumanı üstünde çıtır pideler, enfes lahmacunlar ve damak çatlatan kebaplar. Pizzadan dürüme, sıcacık çorbalara kadar aradığınız her şey burada. Lezzetin kökleri Nazilli'den, ustalığı altın kürekte. Sizi bu özel tat yolculuğuna davet ediyoruz. Yeni Mahalle Devlet Hastanesi Karşı Sokağı numara 10 Taksim A. Sipariş hattı 0547 399 0909. Altın Kürek. Bir mekandan fazlası, bir lezzet hissi.
4: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Alaa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
6: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Alaa İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
7: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Alaa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
8: Reklamlar bitti.
9: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
8: Radyo Sahil.

Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan? Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksın. Tepeden tırnağa sırsıklam oldum. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan?

sarhoşsan kapını çaldığım anda, saç baş darmadağın açık saçıksan, bir de ufak rakı varsa masanda,

mi aklımda kalmış acaba? Muhabbet sokağı, numara 90. Boşa mı gidecek bu kadar çaba? İçim ürperiyor, ya evde yoksan?

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Bu da geçer mi sevgilim? Yokluğundan mı sebep, sustuğundan mı sebep? Buz gibi gecelerim, battaniyem, sıcağımdın sen benim. Bu da

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
3: Reklamlar bitti.
4: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel sollar.
1: En güzel sollar.
0: Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

vurursa cana yakın. Annem bile okşasa, ah benim bak.

0: Bir gün sen de seversin, bir gün sen de ağlarsın. O zaman aklına ben gelirim. Belki geri dönmek bile istersin ama vakit çok geç olacak. Elimde değil, seviyorum, özlüyorum. Hep de öyle kalacak. Hep de öyle kalacak şerefsiz.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.